aşkımız sevin eyler bizi sar. Aşkım, meşhur eder her dem bu ışık ne nedir? Hikmeti dünya bakı ha bilen arif değil, arif kaldır bilmeye dünya.